0: Yani onları
1: yapar.
0: yapar. Bu işin zorluğu, bu işin yapmayı öğrenmek zorunda. Bu işin zorluğu, bu işin yapmayı öğrenmek zorunda.